acıyın. Beni de soyun. Ma bravo mu yenin o. Ayakası yok. Jesus mira. Beni de soyun. Mi baba fonun o. Ayakası yok. I'm so proud to sing about the greatness.